0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: İnde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim, 99.9.
2: Bugün tadı.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
0: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimin görevi devralmasına hükmetti. Özgür Özel mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun delegenin iradesinin menfaat ve baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürlek, herkesin hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Yargı kararını tanımıyoruz gibi açıklamaların boşuna olduğunu söyledi. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye taşındı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırıyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladinov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda bu ihlallere dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump da anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türk savunma sanayindeki yerli üretime dikkat çekti. Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, girişimcilik ekosistemimizi dünyada ilk 10 arasına taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımlarının olmadığını söyledi. Bakan Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için de tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Ünlü isimlere yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken onun hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Hatay'da da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Batı Karadeniz'de de sağanak sele yol açtı. Ordu ve Bartın'da evleri ve işyerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti. Zonguldak'taysa araçlar yolda mahsur kaldı. Yüz binlerce hacı adayı kutsal topraklarda. Suudi Arabistanlı yetkililer ibadetlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Turizm merkezleri 9 günlük bayram tatiline hazır. Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezlerindeki otellerde bayram süresince tam doluluk bekleniyor. Turizmciler bayramda yüksek dolulukla açılacak yaz sezonundan umutlu. Haberleri sunduk.
2: Şehrin en iyi frekansı 99.9. Radyo Gün.
3: Şimdi reklamlar.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: Günefem 99.9.
1: Yerel basının gündemine bakacağız değerli dinleyenlerimiz. İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu Malatya'daki 5.6'lık depremi hatırlatarak ilimizin de deprem gerçeğine karşı acilen hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Afyonşehir Gazetesi'nin bugünkü manşet haberini paylaştık sizlerle. Hey Gazete'den bir başka haber. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı doğum istatistikleri verilerine göre Afyon'da canlı doğum sayısı son 6 yılda 9.295'ten 7.424'e geriledi. İlimizde toplam doğurganlık hızı ise son 6 yılda 1.75'ten 1.43'e düşerken Afyon Türkiye genelindeki nüfus düşüş eğilimine paralel bir tablo ortaya koydu. Afyonşehir ilimizde doğurganlık hızının son 6 yılın en düşük seviyesinde olduğunu duyuruyor aktardığımız haberinde. Ve ana haber gazetesine geçiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu bünyesinde gerçekleştirilen finansal okur yazarlığın yaygınlaştırılması ve düzeyinin artırılması alt komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu. Taytak 22 Mayıs'ın finansal okur yazarlık günü ilan edilmesi çok önemli dedi. AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yurdunu Seven Türk Mutfağı'nın zenginliğine ve Afyon'un gastronomideki önemine dikkat çekti. Ve radyomuzun haber sitesi günefem.net'teyiz. Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı verdi. Detaylar radyomuzun haber sitesi günefem.net'te. Ve bir haber daha aktaralım radyomuzun haber sitesinden. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından Yenilikçi Teknolojiler konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşinin detaylarını haber sitemiz günefem.net'ten takip edebilirsiniz. Böylece yerel basının gündemini hızlı bir şekilde sizlerle buluşturmuş olduk. Ve yayınımızda yeniden müzik diyelim sevgili dinleyenlerimiz.

Dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında hava durumu bölümündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. İlimizde bugün öğle saatlerine kadar hava çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Beklenen en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 9 derece. Keyifli şarkılarımızı sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz.

Dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında Güne Merhaba'ya tarihte bugün bölümüyle devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. 22 Mayıs'a ulaştık. Bugün yılın 142. günü ve yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 223. ...22 Mayıs'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1931 İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi. 1932 Ağrı ayaklanmalarına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. 1950 İsmet Ünlü'nün Cumhurbaşkanlığı süresi sona erdi ve Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçildi. 1962 Türk Kadınlar Birliği Kongresi gerçekleştirildi. Günseli Özkaya başkan seçildi. 1963 İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Hürriyet, Milliyet, Akşam ve Tercüman gazetelerini kapattı. 1988 Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. 2007 Ankara Ulus'ta meydana gelen patlama sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. 2020 Pakistan'da yolcu uçağı düştü, 97 kişi hayatını kaybetti. Tarihte bugün bölümüne uğradık ve 22 Mayıs'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk. Programımız yeniden müzikle sürüyor kıymetli dinleyenlerimiz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Brian sesinden bu unutulmayan şarkıyı sizlerle buluşturduk. Programımız sürüyor. Şimdi günün menüsüne uğrayalım ve bugünkü akşam yemeği önerimizi sıralayalım. Bugünkü lezzetlerimiz sebzeli kabak çorbası, tavada kalçalı but, yaz pilavı ve tatlı olarak da parfe tatlısı. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış.

Güzel bir şarkı Atilla Yelken yorumuyla sizlere ulaştı kıymetli dinleyenlerimiz. Ve günün tavsiyesinde sıra. Gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için insanların söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programı tüm hızıyla sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi programımızda günün atasözüne uğrayalım istiyorum. Ve bugünkü atasözümüzün önce anlamını, sonra da atasözümüzü paylaşalım. Günü erken başlayan insan bir sürü işi halledebilir ve bu durumda insanı mutlu eder. Atalarımız bu durumu erken kalktım işime, şeker kattım aşıma atasözüyle özetliyor.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, Suat Sayın'ın bu unutulmayan şarkısıyla güne merhaba sürdü. İz bırakan kitap cümlelerine uğrayacağız. Murat Anmungan'dan bugünkü cümlemiz. Her insan kendisi olması karşılığında topluma bir bedel öder. Az ya da çok ama mutlaka bir bedel. Kimse bedelsiz kendi olamaz. Bu bedel çoğu kez yalnızlıktır.

kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, şu mezarda bir garip var. O mezarda bir garip var. Garip, garip, garip. O mezarda.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223 25 çift 0.
11: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: ...99.9... Afyon Gün FM.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız operatör doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0200.

0: 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
4: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık

0: Küçük büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres. Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
0: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Dünyayı kucaklayan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı.

0: Günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Sizin sesiniz 99.9 Gün Efendim.

Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
0: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut, lunaparka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeği de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Son 2, son 2, 3, 4...

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün FM 99.9.

0: Şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç daha dur hele.
1: Radyo Gün.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9. Radyo Gümüş.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
8: Çilekle düşle.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz, spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun görevinin resmen başladığını belirterek Kılıçdaroğlu uygun zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki hareketlilik ise sürüyor. Mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstinaf Mahkemesi'nin kararına yaptığı itiraza ise red cevabı verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayına ilişkin tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Karar çerçevesinde Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ise görevi devralmasına hükmedilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, konuyla ilgili yazılı açıklamasında yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir dedi.

0: Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in CHP'nin geleceği için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Yıllık enflasyon beklentileri Mayıs ayında reel sektör ve hane halkında geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek amacıyla dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Yatırımcıların bürokratik izin süreç ve başvuruları artık tek noktadan kolayca sonuçlanacak. Bu amaçla hizmet verecek olan tek durak ofis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde açıldı. Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrarı, stratejik konumu ve yatırım teşvikleriyle uluslararası yatırımcılar için cazibesini artıracağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret alınmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Trump, İran limanlarına yönelik ablukanın etkili olduğunu söyledi. Tahran ise Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 35 geminin geçtiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni enerji mimarisine ilişkin çalışmalara değindi. Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki konuşmasında Irak petrolü ile Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden yeni pazarlara açılmasının en önemli başlıklar arasında olacağına dikkati çekti. Haberleri sunduk.
1: Radyo Gün. Şehrin en iyi frekansı. Şimdi reklamlar.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
3: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi. Kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
6: Çilekli düşle.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler, Cuma Sohbeti programımızla birlikte sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Cuma Sohbeti programımızda bugün Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever Hocam'la birlikteyiz. Sinan Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Sıhhat ve afiyet olsun inşallah.
1: Elhamdülillah, mevla şükür.
0: Allah daha iyisin, Allah afiyet versin.
1: Amin cümlemizin inşallah.
0: Evet Sinan Hocam, önümüz bayram.
1: Evet.
0: Yani bu gün itibariyle özellikle kamuda uzun bir tatile giriliyor. Kamu işçileri, kamu memurları, çalışanlar 9 günlük bir tatil var.
1: Evet.
0: Turizm sektörümüzde canlanacak diye düşünüyoruz. Tabii o da önemli. Ülkenin ekonomisinin can damarlarından biri.
1: Evet.
0: Ama tabii bunlardan ziyade önemli olan Kurban Bayramı gibi yaşayabilmek, Kurban Bayramı'nın hakkını vermek.
1: Evet.
0: Kurban Bayramı iki dini bayramımızdan birisi. Ramazan Bayramı'nı yaşamıştık zaten, geçirmiştik. Bir ay sürece oruç tutmamıza karşılık olarak Yüce Allah bize Ramazan Bayramı'nı bir ödül, bir hediye, bir mükafat olarak vermişti. Yaklaşık 2,5 ay sonra diyelim. Şimdi Kurban Bayramı, kurban da çok önemli. Birçok ayette zaten geçiyor. Yine Kevser suresi devamlı okuduğumuz Sinan Hocam.
1: Evet.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Fesalil Rabbike venhar. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
1: Evet.
0: Mesela burada tabi kurbanla ilgili daha birçok ayet var. Siz değinirsiniz zaten. Onun için bugün konumuz kurban, kurban ibadeti. Kurban bayramına da elbette değineceğiz. Kurban ibadeti ne demektir Sinan evet. Hocam?
1: Şimdi değerli hocam, ben de öncelikle kıymetli izleyicilerimize, dinleyicilerimize hayırlı günler, gelecekte hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden inşallah. Şimdi İslam'da mutlak eğlence, mutlak eğlenme olmadığı, hayatın gayesini, manasını bir an için olsun bile ötelemediğimiz için İslam'da eğlence günleri olarak görülen bayramlar bile bir ibadetle muhakkak ilişkilendirilmiştir. Onun için Ramazan bayramı Ramazan ayının sonucunda çok kutlu bir ibadetin sonucunda ve de aynı zamanda fıtır, yani fitre ibadetiyle beraber gelir.
0: Evet.
1: Kurban bayramı da bize tek başına gelmez, aynı zamanda kurbanlıklarla, kurbanla beraber gelir. Ve Cenab-ı Mevla'nın hiçbir ümmeti kendisinden mahrum bırakmadığı, her ümmet için gerekli gördüğü, içinde emretmiş olduğu kurban ibadetiyle beraber gelir.
0: Evet.
1: Peki ne demek kurban? Aslında kurban deyince aklımıza genelde bizim hani işte besili danalar, inekler, işte koyunlar, develer, koçlar geliyor. Ancak aslında kurban demek bizim udhiye diye literatürde isimlendirilen ve de Ramazan affedersiniz kurban bayramı günlerinde kesmiş olduğumuz hayvanlar kastedilmez aslında. Kurban demek Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olduğu hal itibariyle aslında yaklaşmak, yakınlaşmak, Allah'a yaklaştıran şey, Allah'a yaklaşmaya vesile olan şey demektir.
0: Yani kurbiyetten geliyor değil mi?
1: Tabii kurbiyetten, yakınlıktan gelir ve temel amacı, maksadı insanı Allah'a yaklaştırmaya, Allah'ın rızasını kazanmaya, insanın kendisine verilmiş olan rızıklardan vesile kıldığı şey manasındadır. Dolayısıyla kurban yaklaşmak ve yakınlaşmak ve Allah'a yaklaştıran şey demektir. Özel anlamda ise belirli bir zamanda belli şartları taşıyan hayvanlara imkanı olan, belli imkanlara sahip insanların Allah'ın adını anmak suretiyle kişiyi Allah'a yaklaştıran ibadet biçimidir diyebiliriz. Basitleştirecek olursak değerli
0: hocam. Evet. Peki hocam, niçin kurban kesiyoruz?
1: Evet, bu çok önemli bir soru aslında. Her ibadetin aslında bir gerekçesi var.
0: Evet.
1: Öncelikle şunu teslim edin, şunun hakkını teslim edelim kıymetli hocam. Hiçbir ibadet şu ya da bu faydası, menfaati, gerekçesi için yapılmaz aslında. Bütün ibadetler en temelde Yüce Rabbimizin emri olduğu için o emrettiği, o bu ibadeti yapın, rızamı kazanın dediği için yapılır. Yani sosyolojik faydaları, psikolojik etkileri, katkıları, işte toplumsal menfaatlerimizi tetikleyen bir şey olduğu için vesaire değil. Bütün ibadetler aslında Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla ve Allah'ın emri olduğu için yapılır. Ancak kıymetli hocam, kurban ibadeti öyle bir ibadettir ki Hac suresi 34. ayeti kerimede Cenab-ı Mevla "Eûzu billah ve likulli ümmetin cealnâ menseken liyezkuru ismallâhi alâ mâ razakahum min behîmetil en'âm fe ilâhukum ilâhu vâhidun felehu eslimu ve beşşiril muhbitin" buyurur. Yani ayeti kerimenin meali, biz her ümmete kurban kesmeye uygun hayvanlar cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık.
0: Evet.
1: Kurban kesmemiz gerekli kılındığı için bu ibadeti biz yapıyoruz. Şimdi ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun ve beşşiril muhbitin ve muhbit olanları, yani o ihlaslı kulları, o Allah'a iman etmekle, Allah'a kulluk etmekle mutmain olan kulları müjdele diye ayeti kerime tamamlanır. Buradaki muhbit ifadesine ben bir mim koymak ve daha sonra oraya sohbetimizin sonuna doğru tekrar dönmek istiyorum. Evet. Dönmemiz gerekecek çünkü. Burada ibadetin önemi ve değerinden dolayı hiçbir ümmetin bu ibadetten mahrum bırakılmadığını görüyoruz. Evet. Tıpkı Ramazan ayındaki oruçtan hiçbir ümmetin mahrum bırakılmadığı gibi.
0: Yani kurban ibadeti. Evet. Bu insanlık tarihi boyunca devamlı vardı.
1: Evet. Bu ibadet işte insanlık tarihi boyunca var olan, insanda var olan bir takım ihtiyaçları karşılayan, insana hem sosyolojik anlamda, hasreten özellikle ifade etmek istiyorum, psikolojik anlamda ciddi katkı sunan, kişinin şahsiyetinin oluşmasında, şahsiyetinin şekillenmesinde ve nefsinin olumsuz, kötü durumlardan, duygu ve düşüncelerden arındırmasında çok önemli bir etkiye, katkıya sahip olan bir ibadettir. Yani dolayısıyla işte yılda bir defa olsun bir takım insanları et yesin diye kesilen kurbanlar yoktur aslında.
0: Evet.
1: Allah'ın rızasını kazandıracak olan kurbanlar vardır ve de insana bir yönüyle değil birçok yönüyle katkısı olan bir ibadettir. Her şeyden önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi kalbimizdeki putlardan arınmak için biz kurban keseriz.
0: Evet.
1: İbrahim'i bir teslimiyete ulaşabilmek için, İsmail'ce bir teslimiyete, sadakate ulaşabilmek için, Hacer'ce bir teslimiyete, kabullenişe ulaşabilmek için biz kurban keseriz. Ama nihayetinde değerli hocam, işte kurban ibadeti öyle bir ibadettir ki sadece kan akıtmak değildir asla.
0: Evet.
1: Eğer sadece kan akıtmak olsaydı işte arızalı olan bir takım kusurları olan hayvanlardan da kan akıtılır. Ama biz arızalı olan bir takım kusuru, mesela bir gözü kör olan bir hayvanı biz kurban edemiyoruz.
0: Evet.
1: Demek ki mesele sadece kan akıtmak değildir. Biz sosyolojik fayda olsaydı sadece, işte yine bir takım kusurları olan hayvanlar olabilir ama çok besili olabilir bu hayvan. Çok iyi et verebilir. Ama onu yine kurban edemiyoruz.
0: Evet.
1: Demek ki maksat sadece sosyolojik fayda da değil. Dolayısıyla farklı yönleri de olan, ruhsal derinliği olan ve ifade ettiğiniz gibi bütün insanlık için emredilmiş, insanlık tarihiyle yaşıt olan bir ibadetten bahsediyoruz. Çünkü şurayı da ifade ederek bitireyim burayı değerli hocam. İnsan dediğimiz varlıkta tapınma ihtiyacı var ve tapındığı, güçlü gördüğü, kendisine adadığı varlığa bir takım nimetler yoluyla teşekkür etme ihtiyacı duyuyor insan. Eğer biz onu Allah'ın emrettiği şekilde kanalize edip de doğru bir şekilde yönlendirmez isek, onu Allah'ın emrettiği bir şekilde yapmaz isek, insanlık sapkınlığa ve sapıklığa düşüyor. Mesela 1480'li yıllarda Aztek tapınaklarında Meksika'da 20 bin civarında insan bir günde katledilmiştir. Aslında tanrılarına kurban edilmiştir.
0: Evet, evet.
1: Ancak gerçek tam bir katliamdır.
0: Tabii.
1: Yine Hinduizm'de, Budizm'de, geçmişte birçok farklı dinde insanların, işte bakire kızların, kendilerince değerli ve kutsal gördükleri bir takım varlıkların tanrılara kurban edilmiştir. edilmesi söz konusudur. Cenab-ı Mevla insanda var olan bu fıtri ihtiyacı doğru ve makul, insan onur ve haysiyetine yaraşır bir şekilde yönlendirmiştir ve kurban ibadeti aslında bizim bu ihtiyacımızı karşılayan bir ibadettir. Onun için kurban ibadeti yaparız.
0: Evet. Tabii her şeyden önce Allah rızası için kurban kesilecek.
1: Evet.
0: Allah rızası için dağıtılacak. Allah rızası her şey için esas. Ama tabii ki şu var. İnsan, siz deneyin, insan fıtratında, insan psikolojisinde de böyle bir şey var. Artık genlerinden gelen işgülüyle veya genlerinden gelen artık o nedenlerle kan dökme arzusu var. Zaten günümüzde görüyoruz.
1: Evet.
0: İşte savaşlardır vesaire veya işte olaylar. Herkes değil ama mesela bana deseniz ben tavuk bile kesemem mesela.
1: Evet.
0: Yani ama genelde insanlarda baktığınızda var ama oradaki insanlardaki bu dürtünün de giderilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: İşte kurban kesen insanlar, işte Müslümanlar bu anlamda mesela böyle kan dökücü vesaire değil ama diye baktığınızda hani siz örneklerini verdiniz. İşte ilkel dinlere sahip olan işte Hinduizm, ondan sonra Şintoizm vesaire gibi veya işte bazı ilkel dinler bakıyoruz çok zalim, çok gaddar. Onları da tabii kendilerince vardır ama işte batıl tanrılarına kurban kesiyorlar. Günümüzde bunun bir versiyonu çok da fazla olmasa da şeytana kurban kesiyorlar.
1: Satanizmde.
0: Evet. Yani bunun farklı versiyonları var. Kurban elbette ki Allah için kesilecek, Allah için pay edilecek ve birçok sosyal faydayı da beraberinde getirecek olan bir ibadet diyelim. Ben biz böyle tarihin başlangıcına gidelim sen hocam. Çünkü hani siz değinmiştiniz. İnsanlık tarihi boyunca kurban devamlı vardı. Bütün ümmetler bundan istifade etti. Dolayısıyla insanlığın ilk atası da Hazreti Adem'dir. Evet. Hazreti Adem'den bu yana var olan bir ibadet zaten Hazreti Adem'in oğullarıyla olan mevzuda Habil ile Kabil, ben kitabını da yazmıştım hocam.
1: Evet.
0: İnsanlığın kavgası Habil Kabil. Tabii orada o sürece değinmekle birlikte Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail mevzu, Hazreti Musa, Firavun mevzu vesaire gibi diğer birçok
1: tarihsel süreci. Hak batıl mücadelesi. Dolayısıyla Habillerle Kabillerin mücadelesinden ibaret.
0: Tabii.
1: Bunu her dönemde temsilcileri var. Yani. Başak temsilcileri var.
0: Evet.
1: Bu kavgada kimin nerede yer aldığı, Habil'in
0: arkasından
1: doğru. Çok önemli.
0: Evet. Siz lep demeden leblebi yapmadınız. Evet. Şimdi buradan şuna geleceğim. Hazreti Adem'in oğulları Habil'e Kabil malum mevzu zaten. Bizler cevabım ama dinleyici ve izleyicilerimiz de bilemesin. Bunların arasındaki kurban mevzu nedir? Bunu açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim, şimdi bu konuda İsrailiyat'tan da gelen belki dinleyicilerimizin, seyircilerimizin de zihinlerinde var olan bir takım hikayeler, kıssalar vardır. Aslında Kur'an-ı Kerim'de meselenin anlatılış biçimi şöyledir. Euzubillah Bakara suresi Maide suresi 27. ayet-i kerimeden başlar bu hadise anlatılmaya. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hak. Ey peygamberim sen Adem'in iki oğlu arasındaki o kıssayı, hadiseyi hak olarak yani gerçek boyutuyla onlara anlat, öğret.
0: Evet.
1: Ki nedir? İz karrabe kurbanen fetukubbile min ahadihime ve le mütekabbel minel ahar. Onlar hani Allah'a yaklaşmak için birer kurban vaat etmişlerdi, sunmuşlardı da birisinden kabul edilmiş, diğerisinden kabul edilmemişti.
0: Evet.
1: Sonra gale birisi dedi ki innema yetekabbelullahu minel muttakin, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Dikkat edersek Kur'an-ı Kerim aslında vermek istediği mesaja odaklanmıştır ve hani hikayenin arka boyutunu çok fazla anlatmaz. O arka boyutta anlatılan şeyler de ne kadar gerçektir, şehir efsanesidir ya da farklı kaynaklardan değişerek bugüne gelmiştir bile. Onun için ben hani bir şeyi hikaye etmek yerine burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Hazreti Adem'in iki oğlu kendi arasındaki bir konuda kimin haklı olduğunu kararlaştırmak için Hazreti Adem'e müracaat ederler. Hazreti Adem aleyhisselam da almış olduğu vahiy ile her ikisinde birer tane kurban vaat etmelerini, akdetmelerini ister. Kimin kurbanı kabul edilirse sözü doğru olan

0: çok değerli bir koçu götürür kurban yerine bırakır.
1: Evet.
0: Kabil ise zaten baştan şeyi bozuk olduğu için çok değersiz bir ekini, o da ziraatla uğraşmaktadır. Onu değersiz bir ekini götürür oraya bırakır. Hı-hı. Ertesi gün sunak yerine gidildiği zaman Habil'inkinin kabul edildiği, Kabil'inkinin olduğu yerde beklediği ve kabul edilmediği görülür. Bunun üzerine Kabil hiddetlenir, şiddetlenir ve de öfke duyar kardeşine karşı ve muhakkak ben seni öldüreceğim der.
1: Evet.
0: Bir anlamda Habil'in üzerine yürür. İşte o öfkesini ifade edecek davranışlarda bulunur. Bunun üzerine Habil şöyle bir cevap verir. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı budur aslında. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah ancak muttakilerden, takva sahiplerinden, yani Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olandan, o bilinci taşıyanlardan kabul eder. Evet. Bu bize aynı zamanda şunu da anlatır. Ya Cenab-ı Mevla'nın diğer konulardaki emirleriyle hiç ilgilenmeyip umursamayıp sadece kurban bayramında efendim 7 hisselik bir kurban kesince, kocaman bir hayvanı tek başına kurban edince kurbanının kabul edileceğini düşünme. Ya da ben zenginim, daha çok alırım, daha iyisini alırım, öyleyse kabul edilir gibi düşünmemesi lazım kişinin. Burada esas olan şey samimi ve ihlaslı olanın, Allah'ın rızasını gözetenin, maksadı gayesi bu olanın kurbanının kabul edileceği, diğerinin kurbanının kabul edilmeyeceğidir. Evet. Dolayısıyla gösteriş için, riya için, işte desinler için ya da bir takım hatalarını bununla telafi edeyim kabul gibi bir takım yaklaşımlarla kurban kesilirse bu kurban çok fazla bir mana ifade etmez değerli hocam. Evet. Burada Adem'in iki oğlu arasındaki hadiseden bizim öğrendiğimiz aynı zamanda Allah'ın kimin kurbanını kabul edeceğidir. Dolayısıyla evet, yaklaşımımız böyle olması lazım.
1: İhlas ve takvadır
0: evet, burada. Takva, muttakilik, yani sorumluluk bilinci taşımak.
1: Evet.
0: Yani falanca konuda hiç Cenab-ı Mevla'nın emrini umursamıyorsun ama paran çok olduğu için kurban kesmek elin ayağın değmeden senin için çok kolay olabiliyor. Onu yerine getiriyorsun. Ya ikisi arasındaki dengeyi gözetmezsen, hayatı bir bütün olarak, hatta dünyayı ve ahireti bir bütün olarak değerlendirip yaklaşımlarını ona göre sergilemezsen, o zaman hakkıyla bir kurban kesmiş olma diyelim. Ve kurbanın aslında başlangıç şeyi de budur. Dikkat ederseniz burada da bildiğimiz anlamda bir hayvan kesme, boğazlama söz konusu değildir. Allah'a kişi yaklaştıracak bir tasadduktur. Evet. Bir sadakadır.
1: Zaten Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor zaten. Evet. Kestiğiniz hayvanların ne etleri ne kanları evet, Allah'a ulaşacak olan
0: sizin takvanızdır. Evet. Bu ayeti kerime de bunu aslında tescil evet, eden, bize öğreten, netleştiren
1: buradan,
0: bir şeydir.
1: Bugün günümüzdeki şekline dönelim hocam kurbanın. Tabi ona geçmeden sizinle değindiğiniz mevzular özelinde veya artık özetinde diyelim. Günümüzde tabi mesela burada çok tartışılıyor, insanlar arasında konuşuluyor. Yani hayvanın et hesabı yapılıyor. Ben bundan mesela çok rahatsızım. İşte evet, kurbanlık alıyoruz. İşte genelde büyük baş keseriz vesaire. Bunda evet, isteyen büyük baş, isteyen küçük baş keser, işte hisseye girer. O Allah kabul etsin herkesten, cümlesinden. Diyor mesela senin kurbanın, hayvanın eti ne kadar gelir? Hmm. Ben mesela bundan çok rahatsız oluyorum evet, ve kaçamak cevaplar vermeyen, bilsem bile veya artık söyleseler bile mesela şey yapmıyorum. Yani burada önemli olan o değil. Önemli olan burada kurbanın asıl mahiyetinin gerçekleşmiş olması, Allah bizi Allah'a yaklaştırması evet, ve kestiğimiz hayvanların ihtiyaç sahiplerine ulaşması. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin hitabında yani Hazreti Ayşe'ye sorduğunda kurbanın etinden ne kadar bize kaldı? Sadece bir but kaldı diyor Hazreti Ayşe validemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de desene bir butu hariç hepsi bize kaldı.
0: Evet.
1: Yani önemli burada dağıttığındır. Yani ihtiyaç sahiplerine ulaş, senin elinde kalan sana kalmış. Tamam, bu da senin hakkındır.
0: Tabii zaten diyeceksin. Aslında bu taksimatı evet, Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime yapar bize. Evet, yani evet, o Hac suresi 35. 36. ayeti kerimede. Evet. Cenab-ı Mevla hani o kurbanlık hayvanları yanları üzerine kestirip yatırıp Allah'ın adını andıktan sonra fekülü minhe, ondan yiyin.
1: Evet.
0: Ad'imul kani'a vel mu'tar, ve hani ihtiyacı olmayıp istemeyene de, ihtiyacı olup isteyene de ondan yedirin buyurmakta. Dolayısıyla hani Kendiniz yiyeceksiniz.

0: komşunuza, misafirlerinize, eşinize, dostunuza ondan ikram edeceksiniz. İhtiyacı olmayan bölüm. Bir de gerçekten ihtiyacı olan insanlara da ondan ikram edeceksiniz.
1: Tabii.
0: Ondan sunacaksınız. Yani biz kurban eti üçe ayrılır. Bir kısmı ev hanesine, bir kısmı komşu akrabalara, misafirlere, bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine derken aslında bu ayeti kelimeyi anlatmış oluyoruz.
1: Tabii.
0: Bizim malum hani Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfımız başta olmak üzere ülkemizdeki yurt dışına yönelik ya da diğer vatandaşlarımıza, yurt içindeki diğer vatandaşlarımıza yönelik vekaletle kurban bağış kampanyalarının, vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirilmesinin arkasında da aslında bu ayeti kelimenin gereğini yerine getirmek söz konusudur. Yani bugün malum ki birçok insanımız sağlıklı durumları nedeniyle çok fazla et de tüketemiyor. Belki kestiği etin kurbanlığından hiç istifade edemiyor. Böyle vatandaşlarımızın ve de imkanı olan, imkanları daha geniş olan, işte aynı ailede iki kişinin, üç kişinin kurban kesmesi gerekiyorsa o kurbanlardan en azından bir tanesinin ya da şöyle 50 bin liralık, 60 bin liralık bir hisseye ortak olmak yerine, bir kurbana bir hisse ortak olmak yerine 30 bin liralık bir hayvan tasarlayalım. Oradaki geri kalan bölümü de 2-3 kurban olarak veya en azından bir kurban olarak, yani Kongo'daki, Gana'daki, işte Filistin'deki kardeşlerimize ikram olarak gönderelim.
1: Evet.
0: Onlar istifade etsinler.
1: Ben yani araya gireceğim. Bana karşı şu anda bütün dinleyici ve izleyicilerim daha devam ediyor süreç çünkü.
0: Evet.
1: Şu anda Gazze, Filistin çok daha öncelikli.
0: Evet.
1: Fiyatlar belki yüksek olabilir. Fiyata takılmasınlar. Çünkü orada hayvan olmadığı için. Yani yapabiliyorlarsa yani Gazze, Filistin için kurban vekaletle kurban versinler, kurbanlarını orada kestirsinler diye çağrıda bulunalım.
0: Tabii.
1: Yani, İLFM aracılığıyla.
0: Evet. Bunu söylerken şunu da ben müsaadenizle ifade edeyim değerli hocam.
1: Tabii.
0: Yani Filistin'e, Gazze'ye Ramazan'da da ciddi anlamda bir zekat, fitre bağış yoğunluğu oldu.
1: Evet.
0: Yani orayı besleyelim derken diğer tarafta milyarlarca kardeşimizin de bizim yolumuzu beklediğini unutmadan bunu yapalım. İnşallah ki o kardeşlerimiz de bu bayram mahzun kalmasınlar.
1: Bütün mahzun coğrafyalar bizim elbette ki
0: gönül coğrafyamızdır.
1: Hedef alanımız, hedef derken yani ulaşmak istediğimiz
0: evet.
1: hedeflerden yani Diyanet Vakfı başta olmak üzere bütün diğer STK'lar, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları oralara ulaşıyorlar. Oradaki kardeşlerimize gerek Ramazan'da zekat, fitre gibi şimdi bu zamanda da kurban olarak devam ediyorlar. Allah cümlesinden razı olsun diyelim.
0: Amin.
1: Hocam tabii kurbanın bir de tabii nedir? Psikolojik durum var. Kurban
0: evet.
1: ibadeti insana psikolojik olarak ne kazandırır evet. veya ne hissettirir? Bir de şu var mesela kurbana psikolojik deyince kendisini mesela insancıl, hümanist vesaire veya hayvan hakları savunucusu olarak görüp de işte yani kurban kesmek, bilmem kurban bayramında kurban kesmek katliamdır gibi
0: evet.
1: söylemlere girenler olabiliyor. Böyle çatlak sesler de evet. çıkıyor. Sanki diğer zamanlar insanlar hiç et yemiyormuş gibi yedikleri
0: evet.
1: o kurbanlar etler, kurban demeyelim de diğer zamanda yedikleri etler sanki babalarının bostan tarlalarında yetişiyor gibi
0: evet.
1: böyle eleştiriler getiriyorlar.
0: Yani
1: bu onlara da hem psikolojik yönü hem bu yönüyle bir cevap vermiş
0: yani,
1: olmalı.
0: Yani küresel çapta üstelik de gece gündüz Müslüman kanı döken Yahudilere, İsrail'e gece gündüz destek olan bir takım markaların acaba bir günde tükettikleri, dünyada işledikleri et miktarıyla Müslümanların Kurban Bayramı'nda kestikleri hayvan sayısını bir karşılaştırsalar
1: evet.
0: Kaç yüzde kaça tekabül eder bilemiyorum işin doğrusu.
1: Tabii.
0: Bu tabii aslında üzüm yemek değil bağırcığı dövmek manasına da gelen bir durum.
1: Evet.
0: Kendileriyle birebir konuştuğunuz zaman da bu açmazları görebiliyorsunuz. Et yemiyor musunuz? Yiyorsunuz. Peki size yediğiniz etler kasaptan alıyorsunuz ya o bir hayvandan kesilmiyor mu kardeşim?
1: Değil mi? Tabii ya.
0: Yani yerden mi bitiyor
1: evet.
0: yoksa gökten mi iniyor diye sorduğumuz zaman cevaplarının olmadığını da görebiliyoruz. Maksat burada tabii iyi niyet değil. Kıymetli hocam şunu ifade edelim. Kurban ibadeti çok yönlü bir ibadettir. Şimdi evet. psikolojik yönü itibariyle de gerçekten dikkate alınması gereken bir ibadettir. Çünkü insan hani Bakara suresi 30. ayeti kerimede kan döken kan dökecek olan ve ki döktüğünü görüyoruz zaten ve de yeryüzünde fesat çıkaran bir varlıktır. Bu özelliği insanın Şems suresinde fucur diye adlandırılır.
1: Fucur.
0: Ya, fucur yani din yolunun dışına sapıp yeryüzünde fitne fesat çıkarıp bozgunculuk yapmak, azgınlık yapmak. Aynı zamanda Alak suresi 6. ayeti kerimede insanoğlunun kelle innel insane leyatga ifadesiyle azgınlaştığı ifade edilir.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim buna fucur der, insanın bu yönüne. İmam-ı Gazali Hazretleri yırtıcılık der. Modern psikoloji buna aslında, modern bilimler şiddet eğilimidir. Biraz önce siz de ifade ettiniz. İnsanda bir kan dökme içgüdüsü söz konusu. Var, bu mevcut, bu verilmiş. Ha bu olumsuz duygu niye verilmiş? İmtihan için verilmiş olabilir. Cenab-ı Mevla insanın hayatiyetini devam ettirebilmesi, mukaddesatını muhafaza edebilmesi, vatanını koruyabilmesi için, onuru haysiyeti için de bu şecaat dediğimiz şey olarak var olması gereken bir şeydir. Dolayısıyla Cenab-ı Mevla bunu vermiştir. Gerekçesini şu ya da bu nedenle bulursunuz, bulamazsınız. Ancak bu bir hakikattir. Ama Cenab-ı Mevla aynı zamanda insandaki bu saldırganlığı, bu şiddet eğilimini törpüleyecek tedbirler de almıştır. Bunun için ibadetler var etmiştir. İşte kurban ibadeti aslında tam da bunlardan bir tanesidir. Kurban ibadeti önleyici bir ruh hekimliğidir. Kurban ibadeti kan dökme içgüdüsü olan bir varlığın kendisinin emrine musahhar kılınmış bir takım varlıklar üzerine belli şartlarla Allah'ın adını anıp onları kesmek suretiyle insanın bu yönünü törpüler ve tedavi eder. Tarihe baktığımız zaman Karl Marx Gemberi mesela, tarihçi Karl Marx Gemberi diyor ki Haçlılar 1999 yılında Kudüs'ü işgal ettikleri zaman orada 70 bin Müslüman ve Yahudi'yi öldürdüler. Atları dizlerine kadar insan kanı içerisinde gezdi. Zaten Kudüs'e gittiğimiz zaman bunun izlerini ahıra çevirip at ahırı olarak kullanmış oldukları büyük mabetlerimizde bile görebiliyoruz. Halen kalıntıları mevcut. Aynı şekilde Selahaddin Eyyubi diyor 1187 yılında Kudüs'e girdiği zaman tek bir insanın kanını akıtmadı. İmkanı işte buradan gitmek isteyen gidebilir. Dinini yaşamak isteyen istediği gibi yaşayabilir. Şunu da diyor, Hazreti Ebu Bekir İslam ordularına işte mazlumları, masumları, kadınları, ihtiyarları, çocukları öldürmeyeceksiniz. Ağaçları kesmeyeceksiniz. Ekinleri yakmayacaksınız. Masum insanlara dokunmayacaksınız diye emir verdiği zaman bütün İslam orduları tarihte hep bu emirlere uydular. Uymayanlar ise işte kurban kesmeyen toplumlar. Bu kan dökme farkı arasındaki temel unsur bir tarafın kurban kesen, bir tarafın kurban kesmeyen bir toplum olması.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani geçenlerde ülkemizde yaşandı bir hadise, bir çocuk canice 10 tane canımızı aldı bizden.
1: Maraş'taki olayı diyorsun.
0: Yani evet, Maraş'taki olayı kastediyorum. Acaba bu çocuk babasıyla beraber bir kurban pazarına gitmiş olsaydı, oradan bir hayvan satın almış, bahçesinde, evinin bahçesinde o hayvana 3-4 gün bakmış, ona yiyecek yedirmiş, onunla duygusal bir bağ kurmuş, sonra onun kesildiğini görmüş olsaydı, bu kanı dökme isteği olur muydu acaba?
1: Olmazdı.
0: Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe validemize, ya Ayşe bir kurban da sen kes, kesemiyorsan kurbanın başında burun demesinin manası, maksadı ne acaba? Yani kesemediğin kurbanın başında bulunmanın insana katacağı şey ne ki? Aslında orada yatırılan şey ve yatırılmaya direnen şey senin nefsindir. Orada o hayvan kesildiği zaman o ortada o var olan oradaki elektrikli havanın bir anlamda boşanması, senin Efendimizin yine Hazreti Fatıma annemize, ya Fatıma kurbanın başında bulunun çünkü o akına akan ilk kanla beraber senin bütün günahların toprağa akar gider ifadesi, affolunur ifadesi yani kurbanı. Çokça önemli bir durumdur. İnsanın yıllık bir anlamda bu mağdaki şiddet eğilimini, kendisinde bir kere elektriği boşaltma eylemidir kurban, evet, ibadeti. Bunu yapmazsanız o içinizdeki biriken şiddet, yani çocuklar, küçük çocuklar için diyoruz ya, çocuk sokağa çıksın, enerjisini boşaltsın, yoksa evde çeşitli saldırganlıklar yapıyor diye. Aynı şekilde insandaki bu eğilimi, kan dökme güdüsünü Allah'ın vermiş olduğu bir nimet üzerinde bir mülk üzerinden terbiye etme, tedavi etme yöntemidir. Dolayısıyla bir önleyici ruh hekimliğidir aslında kurban ibadeti. Bu manada çokça önemlidir. Şunu da ifade etme mümkün değerli hocam. İnsan yaşadığı hadiseler itibariyle geriliyor, çeşitli gerilimler yaşıyor. İnsanda biriken bir takım olumsuzluklar, olumsuz enerjiler de oluyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de kullanılan nesek, mensek ifadeleri, nüsük ifadeleri kurban kesme manasıdır. Bildiğimiz kurban kesme manası Kur'an-ı Kerim'de nesek, nüsük, mensek ifadesiyle ifade edilir. Ve bu kelime aslında gümüşün damıtılıp arıtılması demektir. Gümüşün yabancı maddelerden, hani bir dağın içerisinden gümüş madenini çıkardığını düşünelim. Onun içerisinde farklı bir takım maddeler var. O maddeleri arıtıp damıttığınız zaman ortaya belli şekli olmayan, bir şeye benzetemeyeceğiniz saf gümüş elde edilir.
1: Evet.
0: İşte aslında gönlün, insanın ruhunun arıtılıp damıtılması demektir kurban ibadeti. Yine aynı şekilde erimiş olan, yani eritilmiş olan gümüşün bir kaba dökülüp işte bir süs eşyasına veya başka bir şekle, yani belli bir şekil verilmesine de yine nüsük ve mensek denir.
1: Evet.
0: Bu şunu ifade eder bize, kurban ibadeti insanın şahsiyetinin şekillenmesinde, belli bir kalıba dökülmesinde de çok önemlidir. Onun için başta mim koymuş olduğumuz muhbit ifadesine geri dönelim. Ve beşiril muhbitin ifadesi, yani muhbit olanları müjdele demek, böyle ruh hali belli bir dinginliğe ulaşmış, Allah'a ettiği kulluk ile mutmain olan, hani kalp grafisi çekildiği zamanki eğrilerimizi düşünelim şöyle bir, o eğrileri içerisinde olmayan, ruh hali dizgin insana muhbit denir aslında.
1: Evet.
0: Ve beşiril muhbitindeyken hani kurban ibadetini yapmak suretiyle Rabbi belli, kime evet, nasıl ibadet ettiği belli olan Rabbimizin istediği kul noktasına, şekline, şemailine, ruh seviyesine ulaşmış insan muhbittir ve onlar müjdelenir. İşte onlar hakkıyla kurban kesen kullardır değerli hocam.
1: Evet. Programımızın sonlarını yazacağım. Biz de vekalette kurbana değinelim.
0: Evet.
1: Diyanet Vakfı da yapıyor. Biraz önce dediğimiz gibi birçok vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu da yapıyor. Bayağı bir popüler olmuş durumda artık.
0: Evet.
1: İnsanımız da bilinçlendi bu konuda. Güzel de yapıyorlar, iyi de yapıyorlar. Çünkü ulaşmamız gereken çok fazla kardeşimiz,
0: evet,
1: çok fazla insanımız var. Bir de vekaletle kurban diyelim.
0: Evet, vekaletle kurban bizim yolumuzu bekleyen kardeşlerimize şu bayramda gönderebileceğimiz en kıymetli, değerli bayram hediyesi, bayram tebriği aslında. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız da bu işi hani devletin bir kuruluşu olarak gerçekten nitelikli bir şekilde yapıyor. Hani sahih, güvenilir diğer kuruluşlar içinde bir şey diyemiyorum ama vatandaşımızın bu konudaki seçkisini doğru yapması, ibadetinin kabul olması için de önemli. Biz devlet garantisiyle bir anlamda bu işi yaptığımız için ve kendimiz yaptığımız için gönül rahatlığıyla ben de bir kurban verdim mesela Türkiye Diyanet Vakfı'na. İnşallah bir ülkemizde keşfedecek.
1: Sayın Valimiz de
0: bize, Sayın Valimiz de
1: başladı, evet, teşekkür
0: yani
1: ediyoruz.
0: Devletimizin, yani örnek oluyorlar. Devletimizin büyükleri de bu konuda rehberlik yapıyorlar. Fiyatlar da çok pahalı değil. Yurt dışı 7000 TL. İşte Filistin 15000 TL. Yurt içi bayramın birinci günü dahil.
1: Evet.
0: Birinci günü dahil vekalet verilebilir. Müftülüklerimiz de bu manada açık oluyor. Müftülükle irtibata geçilebilir. Online bağışlarımız var. tdv.org'dan girip online bağış da yapabilir kardeşlerimiz. Müftülüklerimiz de bayramın birinci günü dahil açık. Kurban bağışlarını almaya devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Çok çok anlamlı,
1: online
0: önemli. Yani ahirete göndereceğimiz, yani Gana'ya, işte ne bileyim Afganistan'a değil. Biz aslında ahirete, cennette bize binit olacak, cennete gidişte binit olacak hayvanlar gönderiyoruz.
1: Eskiler büyüklerimiz öyle derdi. Mesela kurbanlık alırken sizi sırattan geçirecek şekilde alın derlerdi.
0: Evet.
1: Tabii o elbette biraz benzetme, teşbih ama sonuçta elbette kurbanlar da, kestiğimiz kurbanlar, vekalette verilen orası bunlar bizi Yüce Allah'a yakınlaştıracak,
0: evet,
1: olan ibadetlerdir. Son olarak tabii bayramım da Arefe günü başlayacak. Teşrik tekbirler var.
0: Evet, teşrik tekbirleri
1: değinelim ve
0: vacip,
1: devam edelim hocam.
0: Teşrik tekbirleri vacip tekbirlerdir ve Arefe günü sabah namazıyla başlar. Bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil 23 vakit farz namazlardan sonra kadın, erkek, genç, yaşlı, cemaatle kılan, şahsi kılan her kardeşimiz için vacip.

0: Değil mi? Hani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diye selamdan hemen sonra söylenir. Sonra da Allahümme entes selam ve minkes selam, Tebarakta ya del celal vel ikram, bildiğimiz o dua yapılır. Farz namazlardan sonra herkese vaciptir.
1: Dördüncü gün iki namazı dahil.
0: Evet. Unutmayalım, çünkü değerli ve kıymetli bir ibadettir. Evet. Yani, vaciptir.
1: Yani zorunlu, zorunlu yapılması gereken
0: tekbirlerdir. Ve bayram sevincini inşallah sadece kendimiz yaşamayalım. Konu komşumuzla, eş dostu akrabalarımızla, anne babamızla, yakın çevremizle, uzak çevremizle ve vekalet yoluyla da inşallah uzaktaki kardeşlerimizle de bayramı hem yaşayalım hem sevinci çoğaltalım yarın inşallah.
1: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Şu hatırlatmayı da yapalım. Kıymetli dinleyenler üzerine kurban kesimde özellikle hassasiyet gösterelim. Kesebiliyorsak kendimiz, ehilsek, yapabiliyorsak, yapamıyorsak ehil olan insanlara kessin. Kestiğimiz hayvanlara, büyük baş, küçük baş, kesinlikle eziyet ettirmeyelim. Çok böyle acemi kasap, ben kasabım kesiyorum, bunun için para kazanmak isteyen insanlar var ama hayvanı da heder ediyorlar, hayvanı eziyet ediyorlar. Bu insanlara fırsat vermeyelim diyelim ve bayramınızı tebrik ederek, Arefenizi, bayramımızı tebrikle programımızı noktalayalım. Çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler, Cuma Sohbeti programı sonuna geldik. Katılımlarından, verdiği kıymetli bilgilerden dolayı Sinan Cansever hocama teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimizin bayramı şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun efendim.
1: Hayırlı bayramlar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilek'i düşle.
5: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: 03. Geleneksel lezzet, kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçükçankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Gün FM 99.9.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
3: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
6: ...99.9... Radyo Gün.
7: Reklamları dinlediniz.
6: ...99.9... Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar.

Sevgilim bir günün ortası şimdi. Taşıtlar hızla gelip geçiyor. Her yer kalabalık. Ben seni düşünüyorum bir bodrum kahvesinde. Uzat bana, uzat ellerini. İzinli askerler görüyorum, kırtarak yürüyen işçi kızlar. İstanbul, her günkü yaşantısı içinde uğultulu. Güvercinler güneşten bir sessizliği biriktiriyor. Ben seni düşünüyorum, seni. Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi kalbim diyorum, kalbim. Daha dün tezgahtan çıkmış bir su sayacı gibi. Aşkı anılar besliyor düşler kadar. Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır. Sevgi eskidikçe sevgi. Günümüz, ekmeğimiz, türkümüz, çoluğumuz, çocuğumuz. Binalar yan yana yükselip gidiyor. Vapurların ağzı köpük içinde. Uzaklarda ne kapılar açılıyor. Trenin biri bir istasyona varıyor. Oradan çıkıyor biri. Her şey biliyor, her şey. Sen biliyor musun bakalım? Seni nice sevdiğimi, üstüne titrediğimi.

merhabalar sevgili radyo ve şiir dostları. Efendim haftanın son iş gününden hepinize merhabalar. Güzel bir Cemal Süreyya şiiriyle yayınımızı açtık. Bendeniz Serkan Yılmaz. Birbirinden güzel şiirler, türkülerle efendim 2 saatliğine yüreklerinize misafiriz. Yayının sizlere ulaşmasında katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımla birlikte sizleri yürekten selamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de şiirlerde dolanacağız, şairlere hal hatır soracağız. Türkülerde ve şarkılarda soluklanacağız efendim. Biz mi onları ziyaret edeceğiz, yoksa onlar mı bizim gönül hanemize gelip baş köşeye oturacaklar, şu an bilmiyoruz. Hadi bakalım, başlıyoruz efendim.

0: Gün FM 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizeli'nin Sesi devam ediyor.

ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

0: Efendim bu yayında Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum isimli o unutulmaz, o eşsiz şiiri okumaya çalışacağız. Hem de sindire sindire. Efendim aşk söz konusu olduğu zaman bu şiiri asla ve asla okumadan geçemeyiz. Çünkü konusu ve teması aşk olan en güzel ama en güzel şiirlerden biridir. Değerli dostlar, adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Ne kadar güzel. Mıh bildiğimiz gibi büyük ve sağlam çivi demektir. Biliyoruz zaten bunu. Ve birisi tarafından mıh gibi akılda tutulmak. Bağlılığın en kuvvetli ifadesi olsa gerek sevgili şiir dostlarım.
1: Serkan Yılmaz.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevgili şiir dostları, Atilla İlhan duygusal fırtınalara girmiş bu bölümde. Yağmur kokusuna bakacak olursak efendim, sevgiliye kavuşma umudu hala

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa, kimi zaman arkasında yalnız.

Büyük aşklar daima korkuları, endişeleri, hayal kırıklıklarını, ileride olması muhtemel olumsuzlukları da beraberinde getirmez mi değerli şiir dostlarım? Aşk korkuyla yan yana gider. Bu denli seviyorsan, şair de olsan, Atilla İlhan da olsan, korku.

Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem. Sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam.

Sevgili dostlarım, gökyüzü maviliği, sonsuzluğu, özgürlüğü ve mutluluğu simgeliyorsa, tabii ki şairimiz de sevdiğine, sevgilisine saf, kirletilmemiş, sonsuz bir mutluluk vermek isteyecektir. Sana kullanılmamış bir gök getirsem diyerek.

belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor. Kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Büsbütün ıslanmışsın. Tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Belki sevgilinin çocukluğunda giydiği mavi elbiseden, belki çocukken ne kadar mutlu olduğundan, belki de şu anda çocuklar gibi mutlu olduğundan bahsediyor Büyük Usta bu bölümde. Kesin olan bir şey varsa efendim, o da sevgilisini mutlu olarak görmek ya da bu şekilde hayal etmek isteğidir. Tıpkı hepimiz.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Gün FM 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizeler'in Sesi devam ediyor.

vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, hayır, başka türlü olmayacak.

yaşamak kurtlar sofrası değil mi bazen sevgili dostlar? Geçim sıkıntısı, işsizlik, çok şey eklenebilir buna. Böyle bir ortamda kötü yola sapmadan dürüst ve temiz namuslu yaşamanın zorluğunu dile getirmiş Atilla İlhan bu son bölümde. Ben sana mecburum şiiri, aşk şiiridir efendim, gerçek bir aşk şiiridir. Hem de en iyilerinden. İçimizdeki duyguları coşturdu okurken efendim. Şiirin son bölümüydü efendim. Yüreklerinize armağanım olsun. Ama tabii ki bitmedi. Güzel şiirlerimiz var. Birazdan ben Deniz Serkan Yılmaz mikrofon başında yine buralardayım efendim.

0: Gün Efendim, Efendim. 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

Elinden şekeri alınmış bir çocuk gibi kaldım yokluğunda. Yağmur yağar, kar yağar, günler kısalır, geceler uzar. On parmağımın üstüne on mum yaktım. Gece sefalarının gündüz yalnızlığıydım. Ateş böcekleri ışıtır gecemi, hepsi bu. Kanar bir yerlerim sevgilim. Ufkumda bir yalnızlık aylasıyım. Bir delta gibi genişleterek yokluğunu sevgilim. Hep geceye sakladım sende bulduğumu. Ne güzel, ne güzel bir şiir efendim. Ahmet Erhan. Ahmet Erhan da geldi bu güzel şiirle gecemize efendim. Radyolarını yeni açan sevgili şiir dostları, sıradaki iki güzel şarkıyı, bu güzel şiiri dinlediyseniz bu şiirle beraber sizlere armağan ediyorum.

Sen gidiyorsun ya işine yetişmek için. Saçlarını, gözlerini, ellerini, neyin varsa toplayıp gidiyorsun ya. Her seferinde bir şey unutuyorsun. Sıcak termometrelerde yükselen çizgi çizgi. Kim bilir nerelerde soğuyorsun. Senin göz bebeklerin var ya, kadın kadın gülen, insan insan bakan göz bebeklerin. Beni tutsa tutsa gözlerin tutar ayakta, beni yıksa yıksa gözlerin yerle bir eder. Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci, mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirilmesi kolay. Bir açarsın ki, bir açarsın ki mutluyum, bir kaparsın her şey elimden gitmiş. Değerli şiir dostlarım, Rıfat Ilgaz'ın Soluk Soluğa adlı şiir kitabından da bu güzel eser. Sıradaki iki güzel şarkıyı sizlere armağan ediyorum efendim.

gözlerine bakarken umurumda değil mevsimler. Gülüşün hep deniz kenarı bana. Sen bir adım attığında göreceksin. Elinde balonlarla bekleyen o adam benim. Aldığım en derin nefesimsin sen. Dudaklarının dudaklarımdaki işgali hala yüreğimde. Nefes alıyorum ama hala bulamadım seni. Ben sana yanarken şimdi sen kim bilir, kim bilir nerede üşüyorsun? Sevgili şiir dostları, efendim bu güzel şiir de Ceyhun Yılmaz'dan geldi. Hemen ardından bu güzel şiire yakışır iki güzel eser sizlere armağan ediyorum efendim.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevdayla buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Sevgili şiir dostlarım, geldik ayrılık anına. Efendim, haftanın son iş gününde inşallah bir nebze de olsa ferahlık verebilmişizdir sizlere. Yayında emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Evet, önümüzdeki hafta yine güzel şiirler, şarkılar, türkülerle buluşmak dileğiyle. Efendim, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aşkla, aşkla, aşkla kalın efendim.